Takilang bambanda kinidebi, saysak piya sigi, aroy beshe da sumusakli. Jinglon la nalayo ba? Sayring ba, ekendra din suba?